0: Bim!
1: Bimo! Apa kabar lu? Tumel lu kesini. Ada apaan, Mo?
0: Ada apa nih, Mo?